uzakta ve çok uzun zaman geçti, dostlarımı göreli. Rüyalarımda görüyorum Halıcı, Boğaz'ı,